Ama soçaya çıkarım, ama soçaya spanyarım, ama soçaya inanarım. Long time faragun, ama soçaya çıkarım, ama soçaya spanyarım, ama soçaya inanarım. Long time faragun, ama soçaya çıkarım, ama soçaya spanyarım, ama soçaya inanarım. Long time faragun, ama soçaya çıkarım, ama soçaya spanyarım, ama soçaya inanarım.